el verir ki coşkun, haylaz çocuklarını boğazlamasın. Avunmak elbette kolaydır. Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak, dağlara destanlar düşünmek kolaydır. Hapislere bir sevinç çığlığı gibi düşmek, kızların diri göğüslerinde, matbaalarda ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek, yeryüzüne depremler düşürmek kolaydır. Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası bir kurşun bile değildir namusun mavzerine. Gönlün kahperine tutsaksın açıkçası. Asıl savaşılan suskundur arkadaş, sahipsizdir. Asıl savaşçılar afyonlu, mütevekkil. Öyleyse şehrin girdabında çalkanlan zulüm, halkın şanlı isyanına işaret değil. Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları tırnaklarımla kazıyorsandır.

üretilen bildiriler, harcanan bunca emek, bunca değer, işleyen rotatifler, cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir. Ve zaman göz kırpıp usulca telaşına, homurdanarak çekip gitmiştir. Yani bu aşağılık bir dramdır artık. Çünkü jarjuruna boş kovanları dolduran adam en azından kendinden utanmalıdır. Yani yetsin diyorum. Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın. Tanışalım. Helallaşalım.

0: Novenk Vengeşmo.
1: Gidişlerinde değişir gözlerimin rengi, öfkeyi adımlarım her şafakta. Kanatlanırım en tutsak yerinde,

ولا بلي يا ستري وقادي سالي يا بخاطر طاسكي بإب

de kuba ben bertave girma payde zor ve bina tave jebe menecle delali kedre faveti serdar dar çine gule müsvage siyasi resve bina mübareka müsvu amre el gurabi serdar jiyai vala menecle delali kedre kutevlai tefeşa gaval mevati roji aydan uşayay delali kedre menecle hurele beşa kuyaz ravdai ezel karşı sekri ve mina aynı gel sevmen bire camia şefu şemali dücü tereci roya da beşu bala mukari gazala terale kuyayi medila uko bandı kırdı go heyla gule mehrum edese tebişke çave tebişronye tereci acile

Çocukluğum şıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, çokla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret. Ve yüreğimi yararcasına, ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret.

0: yanarsın.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp birileri rutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün, sazım sevgine suskun. Saati ayrılığa kurmuşum, olmaz teslimiyet. Ziyan aklımı senle bozmuşum, ziyan aklım senle bozmuşum. İçerim felaket.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande. Ça beno, wabi bo. Bizuane ku kali bike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, herçi ma.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Banvit tavuk kilograma 109 lira 90 kuruş, Şempiliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, domates kilogramı 29 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 11 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Televizyon.
4: On Earth, nothing was working out and I wanted to get the hell out of there.
5: You're planning to be an expendable?
6: You read through the paperwork.
4: Yeah. I should have read through it.
7: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın HBO Max gösterimlerinden bir tanesi Mickey 17. Mickey 17, Bong Joon-ho tarafından yazılan ve yönetilen bilim kurgu filmi HBO Max kataloğuna 6 Ağustos tarihinde katıldı. Mickey romanının Edward Ashton tarafından uyarlanmasıyla çekilen yapım, Robert Pattinson, Naomi Ashkin ve Steven Yeun'un bir araya getiriyor. Parasite başarısından sonra Bong Joon-ho, Parasite'le insanlıktan çıkarmaya, güç ilişkilerine ve sınıf mücadelesine dair incelemelerini sürdürüyor. Güney Koreli yönetmen bu kez Hicrin'i uzay kolonizasyonu görevine taşıyor. Burada ölümünden sonra düzenli olarak yeniden basılan, feda edilebilir bir çalışan konuşturuluyor. Film uzayın en tehlikeli görevlerini üstlenen Mickey Barnes adlı bir yedek askerini takip ediyor. Öldüğünde bedeni yeniden üretilir ve anıları kendisinin yeni bir versiyonuna aktarılır. Ancak bu görevden sağ kurtulduktan sonra Mickey gemiye geri döner ve Halefi Mickey 18'in çoktan yaratıldığını öğrenir. İki Mickey'nin bir arada var olması görev kurallarını ihlal eder ve iki adamı doğrudan bir tehditle yüz yüze bırakır. Bu durum üzerinden film, kimliği bir insan yaşamına verilen değeri ve işçinin tamamen değiştirilebilir görüldüğü bir sistemin sonuçlarını mercek altına alır. Film HBO Max'te. İyi seyirler.
4: My great gift to mankind. Are you afraid to die? This time I wasn't.
0: Cinevizyon.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande. Arabande, hemzi bazarande. Ça beno, labi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, herçi ma.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

Geldik sona. Geldik sana. Son şarkını. Turan emeksiz.

Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman. Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman. Ayağı deyince Yılmaz'ın baktatacak taşı yoktu. Eli durmuş, ayağı durmuştu. Çıkardı yüreğini kan içinde, vurdu kötünün kafasına kafasına. Ay bu nasıl devran, ay bu nasıl devran. 28 Nisanlı yavru hey, ham meyveyi kopardılar dalından. Vay anam vay vay,

ya derdime derman, ya katlime ferman. Of anam of of, bu belalı başına ben nereye gidem? Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman, ya derdime derman, ya derdime derman.

Radyo Bang. Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Bang.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Trakya Ayçiçek Yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 309 lira 90 kuruş. Omo Aktif Renkliler 9 kilogram 399 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: No Wing, Wing'e şimao.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: kavga haren heja. Estelal. De demek neste em be bername washte şeşma. Her rojen hafte de na bara saat 5 u haftande li ser weşana zindiya veng radio be werebin. Peyam da khaze khaje mera bişinin em bername washte şeşma be hevra peşkeş bikin. Jibir nekin li ser veng radioye goh beden bername washte şeşma.
1: Radyo Veng.

0: On Earth, nothing was working out, and I wanted to get the hell out of there.
1: You're planning to be an expendable?
2: You read through the paperwork.
0: Yeah. I should have read through it.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın HBO Max gösterimlerinden bir tanesi Mickey 17. Mickey 17, Bong Joon-ho tarafından yazılan ve yönetilen bilim kurgu filmi HBO Max kataloğuna 6 Ağustos tarihinde katıldı. Mickey romanının Edward Ashton tarafından uyarlanmasıyla çekilen yapım Robert Pattinson, Naomi Ashkin ve Steven Yeun'un bir araya getiriyor. Parasite başarısından sonra Bong Joon-ho, Parasite'le insanlıktan çıkarmaya, güç ilişkilerine ve sınıf mücadelesine dair incelemelerini sürdürüyor. Güney Koreli yönetmen bu kez Hijrin'i uzay kolonizasyonu görevine taşıyor. Burada ölümünden sonra düzenli olarak yeniden basılan, feda edilebilir bir çalışan konuşturuluyor. Film uzayın en tehlikeli görevlerini üstlenen Mickey Barnes adlı bir yedek askerini takip ediyor. Öldüğünde bedeni yeniden üretilir ve anıları kendisinin yeni bir versiyonuna aktarılır. Ancak bu görevden sağ kurtulduktan sonra Mickey gemiye geri döner ve halefi Mickey 18'in çoktan yaratıldığını öğrenir. İki Mickey'nin bir arada var olması görev kurallarını ihlal eder ve iki adamı doğrudan bir tehditle yüz yüze bırakır. Bu durum üzerinden film, kimliği bir insan yaşamına verilen değeri ve işçinin tamamen değiştirilebilir görüldüğü bir sistemin sonuçlarını mercek altına alır. Film HBO Max'te. İyi seyirler.
0: My great gift to mankind. Are you afraid to die? This time I wasn't. Cinevizyon.

0: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
4: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, Şempiliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, domates kilogramı 29 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 11 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

aramadı beni ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Of.

Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim

sen gelirken hasret ezberlenir. Ne analar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne analar anladı yar beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne analar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek,

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

Radyo Wenk. Radyo Wenk. Wenk Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Diyarbakır eski belediye başkanı ve Kürt siyasetinin sembol isimlerinden Mehdi Zana'nın vefatının ardından taziye ziyaretleri ve mesajları devam ediyor. Kürt siyasetçi Leyla Zana bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan, acılarını paylaşan herkes için sosyal medya hesabı üzerinden bir teşekkür mesajı paylaştı. Zana mesajında sınırları aşan desteğiniz ve iyi dilekleriniz için minnettarız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından "Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir" başlığıyla yaptığı açıklamada faili meçhul cinayetler hakkında yazdı. Gürlek, hiçbir suçun ve suçlunun cezasız kalmaması adına adalet ve güvenlik teşkilatları arasındaki güçlü koordinasyonu daha da ileri taşıdıklarını belirtti. Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın'ın yazılı soru önergesine verdiği yanıtta 28. yasama dönemine ait önerge bilançosunu açıkladı. 11 Ağustos verilerine göre milletvekillerinin yürütmeye yönelttiği 47.134 soru önergesinden 13.950'si tamamen cevapsız kaldı. Yasal süresi içinde yanıtlanan önerge sayısı yalnızca 6.013'te kalırken 26.251 önergeye ise öngörülen süre aşıldıktan sonra dönüş yapıldı. Adana Yüreğir Belediyesi'nde başkan vekilliği için yapılan iki seçimde CHP adayı Cafer Boyraz kazandı. AKP'nin itirazı üzerine seçimleri iptal eden mahkeme, başkan vekilliği görevini AKP adayı Tarık Özünal'a verdi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında 5 yıl önce kamuoyuna yansıyan sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmasına tepki göstererek bunun ifade özgürlüğüne ve demokratik siyasetin alanına müdahale olduğunu ifade etti. Süleymancıların lideri olarak bilinen Alihan Kuriş ve pek çok kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda şüpheli olarak yer alan İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirkete el koyma kararı verildi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde 26 Ağustos'ta boşanma aşamasında olduğu Emin Akdemir tarafından katledilen Sultan Kara'nın ailesi tehdit edildiklerini belirtti. Olayın ardından kaçmak isterken yakalanan fail Akdemir, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken kendisine yardım edenler hakkında ise henüz bir işlem başlatılmadı. Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Şavelyan Mahallesi'nde Dicle Nehri'nin Mahmişark Vadisi yamaçlarında bulunan Şavelyan Kilisesi, bakımsızlık ve kaçak kazılar nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kilise, çevresindeki eski yerleşim kalıntılarıyla birlikte bölgenin tarihsel geçmişine ilişkin önemli izler taşıyor. Maraş'ta 9 öğrenci ve bir öğretmenin yaşamını yitirdiği okul saldırısına ilişkin dava başlarken, eğitim sendikaları yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliği için kapsamlı önlemler talep etti. Eğitimsen kadrolu ve çocuk hakları konusunda eğitimli güvenlik personeliyle her okula psikolojik danışman atanması gerektiğini belirtti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 31 Ağustos'ta Süper Lig'in 3. haftasında Tahir Elçi Stadyumunda oynanan Ahmetspor Trabzonspor maçında yaşananlar nedeniyle seyircilerin elektronik bilet kartına bir maç bloke cezası verdi. Yine aynı maç dolayısıyla taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Ahmetspor'a 280 bin TL para cezası verildi. Kamışlo ve Derik'te öğrenciler, öğretmenler ve yurttaşlar, Kürtçenin okullarda haftada 3 saat ders olarak okutulmasına ilişkin kararın değiştirilmesini talep etti. Dilden taviz verdiğimizde varlığımızdan da vazgeçmiş oluruz. Orta Doğu'daki savaş ve Rusya'daki rafineri saldırıları küresel petrol piyasalarını tetikledi. Petrol sevkiyatındaki aksaklıklar ve talebi karşılayacak üretim ve dağıtımın yapılmaması nedeniyle akaryakıta zam yapıldı. Gece yarısı motorine 7.72 TL, benzine 2.48 TL zam yansıdı. Akaryakıta yapılan zamlarla birlikte Diyarbakır'da da benzinin litre fiyatı 79.82 TL olurken motorinin litre fiyatı ise 91.49 oldu.
Nepal'in Çin sınırına yakın Trishuli Nehri'nin yukarı kesiminde 26 Ağustos'ta bir buzul çöktü. Buzuldan kopan buz ve kaya parçalarının suyla birlikte vadiye sürüklenmesi sonucu yerleşim alanları ile nehir üzerindeki 6 hidroelektrik projesi sel altında kaldı. Felakette 1252 kişi yaşamını yitirirken 4200'den fazla kişiden haber alınamıyor. Felaketin 9. gününde Trishuli 3A hidroelektrik santralinin tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarma ekipleri tarafından tünelden sağ çıkarıldı. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 36 derece, Van 27 derece, Urfa 38 derece, Muş 31 derece, Şırnak 35 derece, Batman 38 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 28 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 48.45, Euro 56.34, Gram altın 6908 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Bang Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Diyarbakır eski belediye başkanı ve Kürt siyasetinin sembol isimlerinden Mehdi Zana'nın vefatının ardından taziye ziyaretleri ve mesajları devam ediyor. Kürt siyasetçi Leyla Zana bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan, acılarını paylaşan herkes için sosyal medya hesabı üzerinden bir teşekkür mesajı paylaştı. Zana mesajında sınırları aşan desteğiniz ve iyi dilekleriniz için minnettarız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından "Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir" başlığıyla yaptığı açıklamada faili meçhul cinayetler hakkında yazdı. Gürlek, hiçbir suçun ve suçlunun cezasız kalmaması adına adalet ve güvenlik teşkilatları arasındaki güçlü koordinasyonu daha da ileri taşıdıklarını belirtti. Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın'ın yazılı soru önergesine verdiği yanıtta 28. yasama dönemine ait önerge bilançosunu açıkladı. 11 Ağustos verilerine göre milletvekillerinin yürütmeye yönelttiği 47.134 soru önergesinden 13.950'si tamamen cevapsız kaldı. Yasal süresi içinde yanıtlanan önerge sayısı yalnızca 6.013'te kalırken 26.251 önergeye ise öngörülen süre aşıldıktan sonra dönüş yapıldı. Adana Yüreğir Belediyesi'nde başkan vekilliği için yapılan iki seçimde CHP adayı Cafer Boyraz kazandı. AKP'nin itirazı üzerine seçimleri iptal eden mahkeme, başkan vekilliği görevini AKP adayı Tarık Özünal'a verdi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında 5 yıl önce kamuoyuna yansıyan sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmasına tepki göstererek bunun ifade özgürlüğüne ve demokratik siyasetin alanına müdahale olduğunu ifade etti. Süleymancıların lideri olarak bilinen Alihan Kuriş ve pek çok kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda şüpheli olarak yer alan İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirkete el koyma kararı verildi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde 26 Ağustos'ta boşanma aşamasında olduğu Emin Akdemir tarafından katledilen Sultan Kara'nın ailesi tehdit edildiklerini belirtti. Olayın ardından kaçmak isterken yakalanan fail Akdemir, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken kendisine yardım edenler hakkında ise henüz bir işlem başlatılmadı. Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Şavelyan Mahallesi'nde Dicle Nehri'nin Mahmişark Vadisi yamaçlarında bulunan Şavelyan Kilisesi, bakımsızlık ve kaçak kazılar nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kilise, çevresindeki eski yerleşim kalıntılarıyla birlikte bölgenin tarihsel geçmişine ilişkin önemli izler taşıyor. Maraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği okul saldırısına ilişkin dava başlarken, eğitim sendikaları yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliği için kapsamlı önlemler talep etti. Eğitimsen kadrolu ve çocuk hakları konusunda eğitimli güvenlik personeliyle her okula psikolojik danışman atanması gerektiğini belirtti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 31 Ağustos'ta Süper Lig'in 3. haftasında Tahir Elçi Stadyumu'nda oynanan Ahmetspor Trabzonspor maçında yaşananlar nedeniyle seyircilerin elektronik bilet kartına bir maç bloke cezası verdi. Yine aynı maç dolayısıyla taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Ahmetspor'a 280 bin TL para cezası verildi. Orta Doğu'daki savaş ve Rusya'daki rafineri saldırıları küresel petrol piyasalarını tetikledi. Petrol sevkiyatındaki aksaklıklar ve talebi karşılayacak üretim ve dağıtımın yapılmaması nedeniyle akaryakıta zam yapıldı. Gece yarısı motorine 7.72 TL, benzine 2.48 TL zam yansıdı. Akaryakıta yapılan zamlarla birlikte Diyarbakır'da da benzinin litre fiyatı 79.82 TL olurken motorinin litre fiyatı ise 91.49 oldu. Nepal'in Çin sınırına yakın Trishuli Nehri'nin yukarı kesiminde 26 Ağustos'ta bir buzul çöktü. Buzuldan kopan buz ve kaya parçalarının suyla birlikte vadiye sürüklenmesi sonucu yerleşim alanları ile nehir üzerindeki 6 hidroelektrik projesi sel altında kaldı. Felakette 1252 kişi yaşamını yitirirken 4200'den fazla kişiden haber alınamıyor. Felaketin 9. gününde Trishuli 3A hidroelektrik santralinin tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarma ekipleri tarafından tünelden sağ çıkarıldı. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 36 derece, Van 27 derece, Urfa 38 derece, Muş 31 derece,
Şırnak 35 derece, Batman 38 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 28 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 48.45, Euro 56.34, Gram altın 6.908 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Trakya Ayçiçek Yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 309 lira 90 kuruş. Omo Aktif Renkliler 9 kilogram 399 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing. Radyo Wing.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Ma bu her goş tarane ma ez delal. Demek onuz dide ma heni biberna me vaşta şaşma. Miyane hevteye her rol. Saat pancu hevte şanide veng radyoda ma doş madır be. Peyam vengu vaşta şanı hu madır pare bir kere. Ma piya biberna me yok bir kele cani viyayış ukseye kardeş derbas bir kere. Ma beni veng eşma da faz eşma u bi deyran maş madire. Hovira me kere ma goşları bir kere. Veng Radyo'da bere tehet.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel

0: davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Banvit tavuk kilograma 109 lira 90 kuruş, Şempiliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, domates kilogramı 29 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 11 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Lamba nerede?
1: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
2: Ya burası Kraliyet Sarayı mı? Bir felaket.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ted'in Sihirli Lambası. Cesur kaşif Ted, 2 yaşındaki kızı Oli'nin doğumundan sonra aşırı korumacı bir babaya dönüşmüştür. Bu durum, uzun süredir ekibin bir parçası olan Mami'nin kendini dışlanmış ve değersiz hissetmesine neden olur. Her şey, Buckingham Sarayı'ndaki buldukları sihirli bir lambayla değişir. Mami, lambanın gücünü kullanarak zamanda geriye gitmeyi ve 1502 yılındaki Peru'daki efsanevi Paititi şehrine ulaşmayı diler. Ancak bu dilek, tarihin akışını değiştirme tehlikesi taşımaktadır. Bunun üzerine Ted, Sara ve arkadaşları Mami'yi durdurmak için geçmişe doğru nefes kesen bir maceraya atılır. Yolculukları onları Peru'dan Antik Yunanistan'a, Atlantik Okyanusu'nun ötesine ve sonunda Orta Doğu'nun gizemli topraklarına kadar götürür. Burada Ali Baba ve Kır Karamiler efsanesinin ünlü mağarası da onları beklemektedir. Zamanla yarışan ekip hem tarihi korumaya hem de dostluklarını yeniden güçlendirmeye çalışırken dünyanın farklı dönemlerinde unutulmaz maceralar yaşar.
4: Yok bir şey. İyiyim ben.
3: Aile, animasyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Enrique Gatto yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Michael Jenner, Luis Posada var. İyi seyirler.
5: Yaşa! Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
6: Orada durun bakalım.
5: Çok tehlikeli bir çağ.
7: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devrede.
8: Sinevizyon.
9: Gostari de lali, che de beno, cucciande beno, sucande, yanzi parcande, arabande, hemzi bazarande, ciao beno, guabibo. Bezuane ho calibuche, bezuane ho eunam bevine, bezuane ho benuse, bezuane ho buane, zuane ma, hercimao.

Radyo Wave. Wave Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

love going out in Hija. Estelal. Dede Meknes'te emi biberneme yavaşta şaşıma her rojen hafte dına bera saat 5 u haftande lisar veşanna zindiya veng radyo biverebin. Peyam mı daha fazla yavaşı mera bişinin em berneme yavaşta şaşıma behevra peşkeş bikin. Jibir nekin lisar veng radyoye goh bedin berneme yavaşta şaşıma

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Jinavenda Nuçeyan Denbaş. Bu peşengtiya mebya dere kesinli cih u diroken cuda de jana huji destane linavçeya ateşehir a İstanbul'e den bi biranin malbat u gelekes tevli biranin edibin. Komcivina seyemin a keske ya junan despekir gelekşin nunerin sendikayın navnete veyi partiyen siyasi u saziyen sivil tevli komcivina ku dese rojan bido mebun. Parlamenter DP ye Mardin'e Mehmet Sincar eku dıçari ilona hazar unesed unotu süsiyante denca meyri şaçektari de hatu bu katırkırın disi u seyemin salvegara katırkırına hude liser gora hu hatebe biranin liger parlamenter adem partiye ya Mardin'e Beritan Güneş Altın u gelek velati tevli biranine bun. Endame Komele Ajunan Astare Pınar Kütevi Derbari Mırına Bıguman A Rojin Kaba İşede Ahıvi U Diyar Kırkı Rojin Neya Avul Neji Ya Daviye U Hagot Emçent Bedeng Biminin Ve Avkas Rojin Ben Kuştin Levma Divejin Dınava Jiyane De Tekoşine Bıkın. Komele Rojnemeger İnjin A Mezopotamya'ya rapor akı yabın pekırına mafinjinin Rojnemeger A Mehatabaha sala 2026'an eşkere kırdı rapor ede haddes nişan kırın ku sansur naha dıkada dijital edebiye pratik ek Rojane u vahagot nüçetin asten kırın hesabin medyaya dijital en Rojnemevan u rehistinin medyaya nayin ditin anji tengirtin. Polisan bir şef saatli derdora didiyante biser komale çandı hüneri ya amargiye yani navçaya sur a amedede gırt hatezanin ku polisan mühtederiye komale guhertiye ule gel khobirine. Hatti yarkırın ku polisan tebiniyek dani nevır o de tebiniye de hatiye gotin ku berprisiyare komale dikarın biçin müfteyeci müdüriyete polisan a amede vör bigrin. Gunde var ya gunde habise ye greca inavçıya nisibine kuberiya çarda sağlan ve ki herama evlehiya leşkeri hatı bu ragihandın dilepirsina tekildari katılkırına İsmail Akın u keçavi ya dehsali Elif Akın de pişti çarda sağlan pazdakes hatın bünçakırın. Pişti hedef nişandana Ahmet Spor'u ya Cihela Seroke Gişti ya BBP Mustafa Destici ve Ali Girin Ahmet Spor'u liber avahiya BBP ya Peyasi hedef nişandana Mustafa Destici protesto kırın o pankarta Win Corbin'ci Win'e bibinin bekirin. Mustafa Çiftçi Masum Yılmaz Ujina Binave Berivan en behinjata indamtya rehistine li Manisa'yı hatine binçafkırın bişerte kontrola adli hatın berdan. Yusuf Kesen, E-Sezde Salih, Kucu Bu Berhevkırın Afındıkan, Jümerdine Çubu Sakarya'yı, Pişti Kucu Traktör Eket, U Vesayit Ekeli, Hıst Yana Kucu Desta. Sekreteriya Bireve Beriya Karin Çant, Hüner U Civaki, Şaha Parastın, U Peşvebrin Azıman, Aşarederiya Bacarimezin A Amedi, Bümebesta Berhevkırın ATG'in Müzike, Yen Kırmançki, Nırhandın Abıkaraninin Heyi, U Hev, U Hev Parkırın Avan, Dınavera Sise, U Şeşe İlone'de, Bübeştariya Azıman Nas, Akademisyen, U Lekolinerin Kadi, Cüvineke, Xabat Elidardıxe, Cüvin, Bısarnavi, Terminolojiya Şarederiye, Ya Pırzımani, Termin Müzike, Yen Zazı, Zaki Teyli Darhıstı. Tekildari Peşketinin li Suriye Mazlum Abdi, Pırsan Bersivant Abdi Balkışan Sergeşedanin li Rojalata Navin u aynı zaman ku di Pevajoy Avakırına Suriye Nude, dive gele kurt di kada siyasi u reveberiye de cihu ye maftar bigre. Abdi Desnişan Kırku, pişti pazda salin şer u bedelin gran armancavan a sereke parastına deskeftiyane u hagot. Eger Suriye Jünüveti Avakırın dive kurt dive avakırın ede binaslamaya hu cih bigirin u mafin xo misoger bikin, jubo misoger kirin a mafi kurdan, di destura bingehin a Suriye'de reyek direj li peşiya meheye. Veziri Parastine ya İsrail'e eşkere kırku planin derhistina Filistiniyan aj Gazze'ye amadeye ucubu pekanina ve plani evnuha li benda ere kırına Seroke ABD Trump'ın. به بونه قربون ریگش یاد نابرا ایران و ABD واشنگتن پلان این خو یین لشکری یین لهر می دو گهرینه خاطر اگاندن کو پنتاگون وظیفه یکینه این لشکری یین روجلاتا ناوین با اوایک بیدنگ درشکریه و امزکارین جبو پیوچونک دم درشدکه جبو پیوچونک دم درشدکه امگیشتن داویان و چین خو بمینن دو خوشیه ده.
2: Reklamlar. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Trakya Ayçiçek Yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 309 lira 90 kuruş. Omo Aktif Renkliler 9 kilogram 399 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Güzel günler göreceğiz. Karanlığın ardından güneşli günlere.
1: Almanya'da yer konan ikiye vurdun mu? O an herkes enişten çekermiş.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dışarıdakiler, Bir Zamanlar Almanya'da. Zonguldak'tan daha iyi bir gelecek umuduyla Almanya'ya giden genç Fırat, bu yolculuğun yalnızca çalışıp para kazanma mücadelesinden ibaret olmadığını kısa sürede keşfeder. Yeni bir ülkeye uyum sağlamaya çalışırken, kurduğu dostluklar, yaşadığı ilk aşklar, rekabetler ve unutulmaz anılar, onun hayata bakışını kökten değiştirmeye başlar. Rıfat ve arkadaşları, yabancı bir ülkede kendi ayakları üzerinde durmaya, hayallerini gerçekleştirmeye ve kendilerine yeni bir yaşam kurmaya çalışırken, hem kültürel farklılıklarla hem de gurbetin getirdiği zorluklarla mücadele eder. Ancak gençlik hayallerinin peşinden koşarken karşılarına çıkan beklenmedik bir sınav, dostluklarını, umutlarını ve gelecek planlarını derinden sarsar.
3: Bilgi milleti bana kardeş.
4: Al benden de o kadar.
3: Madene hoş geldin.
5: Hoş bulduk Süleyman abi.
3: Oğlum artık bana baba demeyi öğren ya. Kız 2 ay sonra burada.
6: Yolculuk nasıl geçti?
7: İyi demiştin ya.
2: Aile ve dram türündeki filmin yönetmenliğini Ahmet Küçükkayalı yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Mert Kılıç, Nevin Alp ve Bengüsü Baykal var. İyi seyirler.
0: Kömür demek ekmek demektir. Rızık demektir. Bilirim. Babam bizi o ekmek sayesinde bugünlere getirdi.
8: Sinevizyon.
9: Erenese, enese, enese.

0: Ginavenda nuce yan dembaş. Bu peşengtiya mebya deri kesinli cih u dirokin cuda de jana huj destane li navçeya ateşehir a İstanbul'e deyin be biranin. Malbat u gelek kes tevli biranin edibin. Komcivina seyemin a keske yajınan despekir gelekşin nunerin sendikayın navne tevveyi partiyen siyasi u saziyen sivil tevli komcivina ku dese rojan bido mebun. Parlamentere DP ye Mardin'e Mehmet Sincar eku dıçari ilona 1993 süsiyante dencame irişa çektari de hatu bu katır kırın disi u seyemin salvegara katır kırın ahude liser gora hu hatebe biranin liger parlamentere den partiye ya Mardin'e Beritan Güneş Altın u gelek velati tevli biranine bun. Endame komele ajunan astare Pınar Kütevi derbari mırına bıguman a rojin kaba işede ahıvi u diyar kırku rojin neya avul neji ya daviye u hagot. Emçent beydeng biminin ve avqas rojin beyn kuştin levma divejin dınava jiyane de tekoşine bıkın. Komeleya Rojnemeger İnjin a Mezopotamya'ya rapor ahu yabın pekırına mafinjinin Rojnemeger a mehatabaha sala 2026'an eşkere kırdı rapor ede haddesini şankırın ku sansur naha dıkada dijital edebiye pratik ek rojane u vahagot nüçetin ansten kırın hesabin medyaya dijital en Rojnemevan u rihistinin medyaya nayin ditin anji tengirtin. Polisan bir şefsaatli derdora didiyante biser komaleya çandu hüneri ya amargiye ya linavçaya sur a amedede gırt. Hatezanin ku polisan müfteya deriye komaleye guhertiye ulegel xoberine. Hattiyar kırın ku polisan tebiniyek dani nevr o de tebiniye de hatiye gotin ku berprisiyare komaleye dikarın biçin müfteye ji müdüriyete polisan a amede vör begrin. Li gundê warê gundê Hebisê yê girêdayê navçeya Nisêbînê ku beriya çardeh salan wekî herêma ewlehiya leşkerî hatibû ragihandin li lêpirsîna tekildarê qetilkirina İsmail Akın û keça wê ya deh salî Elif Akın de piştî çardeh salan pazdeh kes hatin binçav kirin. Piştî hedef nîşandana Ahmet Sporê ya ji hela serokê giştî ya BBP Mustafa Destici ve Aligirin Ahmet Sporê li ber avahiya BBP ya Peyasê hedef nîşandana Mustafa Destici protesto kirin o pankarta win korbin jî winê bibînin bikirin. Mustafa Çiftçi Masum Yılmaz u jina binavê Berivan ên bi hinceta endamtiya rêxistinê li Manisayê hatine binçav kirin bi şertê kontrola edlî hatin berdan. Yusuf Kesen, 16 salî ku ji bo berhevkirina fındıqan ji Mardinê çûbû Sakaryayê piştî ku ji traktorê ket û wesaîteke lêxist jiyana xwe ji dest da. Sekreteriya Birêveberiya Karên Çand, Huner û Civakî şaxa parastin û pêşvebirina ziman a Şaredêriya Bajarê Mezin a Amedê bi mebesta berhevkirina têgehên muzîkê yên kurmançkî nirxandina bikaranînên heyî û hev û hevparkirina wan di navbera 3-6 îlonê de bi beşdariya ziman nas akademîsyen û lêkolînerên qadê civîneke xebatê li dar dixe. Civîn bi sernavê terminolojiya şaredêriyê ya pir zimanî termên muzîkê yên zazî Zaki Teyli Darxistin. Tekildarî peşketinin li Suriye Mazlum Abdi Pırsan Bersivant Abdi Balkışan sergeşedanin li Rojalata Navin u aynı zaman ku di pevajuye avakırına Suriye Nude dive gele kurd di qada siyasi u reveberiye de cihu ye maftar bigire. Abdi desnişan kırku pişti pazda salin şer u bedelin gran armancavan a sereke parastına deskeftiyane u hagot. Eger Suriye jünüveti avakırın dive kurd dive avakırın ede binasnamaya hu cih bigirin u mafin xo misoger bikin. Jibo misoger kirin a mafe kurdan di destura bingehin a Suriye'de reyek direj li peşiya meheye. Vezirê Parastinê ya İsrail'e eşkere kir ku planên derxistina Filistiniyan a ji Gazze'ye amadeye û ji bo pêkanîna vê planê ew niha li benda erêkirina serokê ABD Trump'ın. Be boneya kurbun aregeşi adına bera İran u ABD'de Washington planin ho yen leşkeri yen le here medugu herine. Hatera gandın ko Pentagon'e vezifeya yekineyin leşkeri yen rojelata navin bu avayek beydeng direşkiriye u amedekariyen jubu pevçunek demdirejdike. Jubu pevçunek demdirejdike. Emgihişten davyan uçayın hı biminen duhoşiyede.
1: Reklamlar. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi

aramadı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Of.

Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim.

yaraladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek,

Love God Aren Heja. Estelal. Di demek neste eme bi bername waşte şeşima her rojen hefte di navbera saat 5 u heftan de li ser weşana zindiya veng radio bi werebin. Peyam mu daxwaz e xwe ji me re bişînin em bername waşte şeşima bi hevra peşkeş bikin. Jibir nekin li ser veng radioye goh bidin bername waşte şeşima.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, Şempiliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, domates kilogramı 29 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 11 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. İlke TV'de Banu Güven'e konuşan Mazlum Abdi, Suriye'deki entegrasyona dair değerlendirmelerde bulundu. Abdi, Kürtlerin haklarını Suriye Anayasası'nda güvence altına almak için önümüzde uzun bir yol var dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu'daki halk buluşmasında partisinin kazananların partisi olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin umudu olduk, umudu büyüteceğiz, eninde sonunda o seçim sandığına kavuşacağız, bu iktidarı değiştireceğiz" dedi. Kuruluş sürecinde yaşanan haksızlıklara rağmen yıkılmadıklarını ifade etti. Ahbap Derneği soruşturmasında 1,5 yıldır tutuklu bulunan avukat Ece Güner, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığından ayrıldığını ve siyaseti bıraktığını açıkladı. CHP'deki Butlan yönetiminin genel başkan yardımcısı Berhan Şimşek'in birlikte yaşadığı Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Berhan Şimşek, hakkındaki davalar sonuçlanana kadar CHP-MYK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı komedyen İmran Deniz Göktaş'ın Ölüdeniz adlı gösterisindeki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ile suçu ve suçluyu övme suçlarından 12 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İnsan Hakları Derneği 2025 yılı boyunca yaşanan insan hakları ihlallerine dair raporunu Beyoğlu'nda bulunan şubelerinde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. TÜİK açıkladığı Temmuz ve Ağustos enflasyon verileri yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin 2027 Ocak ayında alacağı zam oranına ilişkin ilk 2 aylık tabloyu ortaya koydu. Temmuz'da enflasyon %1,78, Ağustos'ta %1,84 olarak gerçekleşti. Böylece 2 aylık toplam enflasyon %3,66'ya ulaştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe müzik terimlerini derlemek, mevcut kullanımları değerlendirmek ve ortaklaştırmak amacıyla dün çalışma toplantısı başlattı. 6 Eylül'e kadar sürecek toplantıya dil bilimci, akademisyen ve alan araştırmacıları katıldı. Muş'un Varto ilçesine bağlı Hıvarik köyünde jeotermal enerji santrali projesine karşı Gımgım Ekoloji Platformu Gençlik Meclisi'nin başlattığı nöbet eylemi devam ediyor. Nöbet eylemine Yeni Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu dayanışma ziyaretinde bulundu. Maraş'ta 10 kişinin öldürüldüğü okul saldırısı davasının ilk duruşmasında tutuklu baba Uğur Mersinli, saldırıyı düzenleyen oğlundan şikayetçi oldu. Girne Limanı'ndan Mersin'deki Taşucu Limanı'na doğru 30 Ağustos günü sefer yaparken Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kayıp bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı 12'ye yükselirken 16 kişi henüz bulunamadı. Mersin Emekliler Sendikaları yaşanan ekonomik krize karşı seyyanen zam istiyoruz, sefalete teslim olmayacağız demek için açıklama yaptı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman dışı alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış şansının hala mevcut olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini söylemesinin ardından Ukrayna'da barışçıl bir çözüm için şu anda somut koşullar bulunmadığını belirtti. İsrail Başbakanı Netanyahu, yapay zeka destekli bir propaganda videosuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğrudan hedef aldı. İsrail düşmanları düşmemi istiyor diyen Netanyahu, Türkiye'yi seçim kampanyasının odağı haline getirdi. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat, ABD'nin uyguladığı sıkı deniz ablukalarına rağmen Körfez'den binlerce kilometre uzaklıktan petrol ihraç etmeyi başardıklarını açıkladı. Paknejat ayrıca geçen yıl yaşanan 12 günlük savaşın ardından petrol üretim kapasitelerini günlük 70 bin varil arttırdıklarını belirtti. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Falkland Adaları yakınlarında petrol arama çalışmaları yürüten şirketlere ekonomik yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulunarak İngiltere ile süregelen egemenlik gerilimini yeniden tırmandırdı. Milei, adaların tarihsel ve hukuki olarak Arjantin'e ait olduğunu yineledi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1287'ye yükseldiği bildirildi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restorant'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. İlke TV'de Banu Güven'e konuşan Mazlum Abdi, Suriye'deki entegrasyona dair değerlendirmelerde bulundu. Abdi, Kürtlerin haklarını Suriye Anayasası'nda güvence altına almak için önümüzde uzun bir yol var dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu'daki halk buluşmasında partisinin kazananların partisi olduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin umudu olduk, umudu büyüteceğiz, eninde sonunda o seçim sandığına kavuşacağız, bu iktidarı değiştireceğiz" dedi. Kuruluş sürecinde yaşanan haksızlıklara rağmen yıkılmadıklarını ifade etti. Ahbap Derneği soruşturmasında 1,5 yıldır tutuklu bulunan avukat Ece Güner, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığından ayrıldığını ve siyaseti bıraktığını açıkladı. CHP'deki Butlan yönetiminin genel başkan yardımcısı Berhan Şimşek'in birlikte yaşadığı Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Berhan Şimşek, hakkındaki davalar sonuçlanana kadar CHP-MYK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı komedyen İmran Deniz Göktaş'ın Ölü Deniz adlı gösterisindeki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ile suçu ve suçluyu övme suçlarından 12 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İnsan Hakları Derneği 2025 yılı boyunca yaşanan insan hakları ihlallerine dair raporunu Beyoğlu'nda bulunan şubelerinde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. TÜİK açıkladığı Temmuz ve Ağustos enflasyon verileri yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin 2027 Ocak ayında alacağı zam oranına ilişkin ilk 2 aylık tabloyu ortaya koydu. Temmuz'da enflasyon %1,78, Ağustos'ta %1,84 olarak gerçekleşti. Böylece 2 aylık toplam enflasyon %3,66'ya ulaştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe müzik terimlerini derlemek, mevcut kullanımları değerlendirmek ve ortaklaştırmak amacıyla dün çalışma toplantısı başlattı. 6 Eylül'e kadar sürecek toplantıya dil bilimci, akademisyen ve alan araştırmacıları katıldı. Muş'un Varto ilçesine bağlı Hıvarik köyünde jeotermal enerji santrali projesine karşı Gımgım Ekoloji Platformu Gençlik Meclisi'nin başlattığı nöbet eylemi devam ediyor. Nöbet eylemine Yeni Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu dayanışma ziyaretinde bulundu. Maraş'ta 10 kişinin öldürüldüğü okul saldırısı davasının ilk duruşmasında tutuklu baba Uğur Mersinli, saldırıyı düzenleyen oğlundan şikayetçi oldu. Girne Limanı'ndan Mersin'deki Taşucu Limanı'na doğru 30 Ağustos günü sefer yaparken Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kayıp bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı 12'ye yükselirken 16 kişi henüz bulunamadı. Mersin Emekliler Sendikaları yaşanan ekonomik krize karşı seyyanen zam istiyoruz, sefalete teslim olmayacağız demek için açıklama yaptı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman dışı alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış şansının hala mevcut olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini söylemesinin ardından Ukrayna'da barışçıl bir çözüm için şu anda somut koşullar bulunmadığını belirtti. İsrail Başbakanı Netanyahu, yapay zeka destekli bir propaganda videosuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğrudan hedef aldı. İsrail düşmanları düşmemi istiyor diyen Netanyahu, Türkiye'yi seçim kampanyasının odağı haline getirdi. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat, ABD'nin uyguladığı sıkı deniz ablukalarına rağmen Körfez'den binlerce kilometre uzaklıktan petrol ihraç etmeyi başardıklarını açıkladı. Paknejat ayrıca geçen yıl yaşanan 12 günlük savaşın ardından petrol üretim kapasitelerini günlük 70 bin varil arttırdıklarını belirtti. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Falkland Adaları yakınlarında petrol arama çalışmaları yürüten şirketlere ekonomik yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulunarak İngiltere ile süregelen egemenlik gerilimini yeniden tırmandırdı. Milei, adaların tarihsel ve hukuki olarak Arjantin'e ait olduğunu yineledi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1287'ye yükseldiği bildirildi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Oh no.
1: Someone's art project, maybe?
0: All the way out here?
1: That's weird.
2: Nightmare Fuel.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dolly. Macy yoğun bir ormanda yürüyüş yaparken parçalanmış bir ilişkiyle boğuşmaktadır. Evlilikte kalıcılığa dair içsel tereddütü, çatlak seramik maskeli iri bir figürün gerçekliklerini paramparça etmesiyle ortadan kalkar. Bir çocuk odasının grotesk bir parodisine hapsolmuş halde uyanan Mercy, iradesinin elinden alındığını fark eder. Esir alan kişi, mama sandalyeleri ve beşikler içeren bir role tam bir boyun eğme talep eder. Bedensel sakatlanma tehdidiyle karşı karşıya kalan Mercy, canavarı yatıştırmak için çocuksu bir itaat maskesi takar. Bu hayatta kalmanın bedeli, kalıcı bir ruhsal durum haline gelme tehdidi taşıyan bir çaresizliği taklit ederken, fiziksel olarak aşağılanmaya doğru acı verici bir iniş olur. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Rod Blackhurst yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Sam William Scott ve Ethan var. İyi seyirler.
2: A wonderfully violent backwoods slasher. The scariest movie yet in the Great Chainsaw Massacre tradition. Cinevizyon.
4: Reklamlar.
5: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
7: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
8: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
9: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
10: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim: 0530 735 3921.
4: reklamları dinlediniz.
11: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
12: Radyo Wing.

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Trakya Ayçiçek Yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 309 lira 90 kuruş. Omo Aktif Renkliler 9 kilogram 399 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.
0: Radyo Wing.

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 39 21.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250.

0: Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, Şenpiliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, domates kilogramı 29 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 11 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Radyo Wang.

Eylül ayının ilk programında ben Sarıya ile Göçebe Ezgiler'desiniz. O sıcak yaz günlerinden sonra hafif de olsa serinleyen bir Ahmet akşamından hepinize merhaba. Bank Radyo'dasınız 8-9 saatleri arasında bu akşam. Dünyanın birçok bölgesinden, farklı dillerden, kültürlerden şarkılarla sizlerle olacağım. Bugün dinleyeceğimiz şarkılar modern dünyanın gürültüsünde aslında unutulmaya yüz tutmuş, dağ başlarında, göç yollarında yankılanmaya devam eden seslerden bazıları yine. Her şarkının hikayesini, sanatçının yüreğine ve korumaya çalıştığı o eşsiz mirasa biraz daha yakından bakmaya çalıştım. Tabii çeviride ya da içerikte eksiklerim olabilir. Özellikle kaybolmaya yüz tutmuş dillerle ilgili doğru bilgiye ulaşmak bazen zor olabiliyor. Şimdiden bir eksikliğim olursa affola diyorum ve Göçebe Ezgiler başlıyor. İlk olarak sizleri Batı Afrika'nın kadim müzik geleneklerinden biri olan griot kültürünün kalbine götüreceğim. Gambiya'dan Senegal'e ve Mali'de yüzyıllardır sözlü tarih, müzik ve hafıza taşıyıcılığını üstlenen bu geleneğin en parlak, en bilinen isimlerinden birini çalacak birazdan. Sona Cöberte. Sona, kora çalgısının ilk kadın ustalarından, virtüözlerinden biri olarak tarih adını yazdırdı. Yalnızca çalan biri de değil, aynı zamanda bir öğretmen, bir araştırmacı, hatta kültür taşıyıcısı. Ailesi yüzyıllarca yıllık bir griot soyuna dayanıyor. O ise bu geleneği alıyor, çağdaş dünyanın tınılarıyla buluşturuyor ve buna yeni bir nefes veriyor. Aslında bu hiç de kolay değil, çünkü oralarda bu gelenek sadece babadan oğula aktarılıyor. Kadınlarla ilgili böyle bir şey yok ve o bu ataerkil kuralları yıkıyor ve profesyonel düzeyde kora çalan ilk kadın griot virtüözü olarak tarihe geçiyor. Çalacağımız şarkısı ise onun en içten şarkılarından, eserlerinden bir tanesi Mama Musu. İsminde bile bir ağırlık taşıyor aslında. Şimdi hikayesini araştırdığımda iki farklı şeyle karşılaştım. Bazı yerlerde güçlü kadın, ana kadın anlamına geliyor şarkının açılımı. Afrika toplumlarındaki o kadının emeği, sabrı ve var ettiği o yaşam döngüsüne bir saygı duruşu niteliğinde bu şarkı. Anneliğin sessiz kahramanlığına, kadınların görünmeyen yüklerine ve onların toplum damarlarında taşıdığı o güce duyulan derin minneti anlatıyor. Diğer bir yerde de bazı araştırmalarda da babaanne olarak çevriliyor. O çocukluk yıllarında babaannesi onun o müzik yeteneğini fark ediyor ve o bütün o ataerkiğe karşı o toplumsal tabulara rağmen onun bu yeteneğini destekliyor ve kora çalmasını özellikle sağlayan, destekleyen biri olarak babaannesine adıyor bu şarkıyı. Ve Sosa'nın sesi hem sakin bir su hem içten içe büyüyen bir çağrı, kora tellerinin billur tınısıyla birleştiğinde sanki Gambiya'nın kızıl topraklarında yürürken bir rüzgarın kıyıya taşıdığı eski hikayeler fırtılıyor gibi bize. Mama Musu şimdi annelerin ellerindeki o nasırdan, gözlerindeki ışıktan ve bir toplumun ayakta kalma direncinden süzülüyor. Sona Cöberte sizlerle Mama Musu.

Radyolarını yeni açanlar için Venk Radyo'da Göçebe Ezgiler'desiniz. Ben Seryaylasınız. İlk şarkımız Afrika'dan gelmişti. Sona Jobarte Mamonso ile başladık. Şimdi sizleri Ermeni alternatif müzik sahnesinin büyülü dünyasına davet edeceğim. Los Angeles merkezli bir grup olmalarına rağmen müziklerin içinde Erivan'ın rüzgarını, Anadolu'nun kadim izlerini ve göç yallarının hüznü dolaşıyor bu grupta. Grubumuzun ismi Armenian Public Radio. Grup akustik dokularla folklorik melodileri bir araya getiriyor. Hikaye anlatıcının güçlü bir topluluğu rolünü de üstleniyor aynı zamanda. Seslerinde diaspora kimliğinin taşıdığı hem burada hem orada olma halinin kırılganlığı da var aslında. Hem uzakta farklı ülkelerden toplanan bir grup ama aynı zamanda kendi kültürlerini, kendi seslerini, hikayelerini de araştıran bir grup. Yani şarkıları modern bir odanın içinden, çok eski bir evin penceresinden bakar gibi hissettiriyor bu grup. Dinleyeceğimiz şarkısı ise Zinç Uzinç. Adını Ermenice bir sorudan alıyor. Ermenice yazılmış bu neşeli halk şarkısının anlamı da ne de ne ya da ne vereyim anlamına yaklaşık olarak söylüyorum. Gelen bir şarkı. Kökenine baktığınızda da şarkı aslında çok çok eski, 2200 yıllık köklü bir Ermeni kültür efsanesini yatıyor kökeninde. Hikayeye göre, daha doğrusu efsaneye göre kıyıda mahsur kalan bir kraliçe var ve denizin ortasında inatçı yüzücülerle dalgaların arasına kalan işte takılarını, eşyalarını getirmesi için yalvarıyor. Ve bu karşılıklı bir pazarlığa dönüşüyor bu olay. Bunun hikayesini anlatıyor. Grup da bu geleneksel Ermeni ezgilerini batı müziğiyle harmanlayarak eğlenceli muzip halk hikayesini radyolara taşıyor. Şimdi tarihi ve bir o kadar da kıpır kıpır hikayesiyle Zinç Uzinç sizlerle.

Erime'ye bir şarkıyla devam ettik. Zinçu Zinç. Şimdi Karadeniz'in hırçın dalgalarının dövdüğü sarp kıyılarda, sisli yaylaların tepesinde bir dil konuşuluyor. Ya da eskiden çokça konuşulurdu diyeyim. Lazca, Karadeniz'in o doğu ucunda Rize-Artvin coğrafyasında varlığını sürdüren, eskiden daha çok sürdüren bu dil, bugün UNESCO'nun tehlike altındaki diller listesinde maalesef. Karadeniz müziğini rock kültürüyle buluşturan ve müziğiyle bir halkın direniş ruhunu ölümsüzleştiren, maalesef ki çok erken kaybettiğimiz Kazım Koyuncu var sırada. Laz kültürünün ve dilinin o görünür kırılmasında devrim niteliğinde bir rol oynuyor sizlerin de bildiği gibi. Dinleyeceğimiz şarkısı ise Ella'yla, haydi ya da gel anlamına taşıyor. Coşkun bir horon ritmi, arkasında tulumun o iç ısıtan sesi var. Ancak bu coşkunun arkasında belki de o Karadeniz insanı denize, zorlu doğaya ve ya da hayata karşı verdiği o inatçı mücadele yatıyor. Şarkı çalarken dinleyicilere ne kadar böyle coşkulu bir şey aktarılsa da, belki de gerçekte Karadeniz yaylalarında atılan her adım aslında binlerce yıldır bu toprakların sesini taşıyan Laz kültürünün hayatta kalma çığlığıdır. Ve Kazım Koyuncu sizlerle, Ella'yla diyelim ve analım Kazım Koyuncu'yu tekrardan.

Kazım Koyuncu'ylaydık. Sevgi ve özlemle anıyoruz Kazım'ı. Çok erken kaybettik. Çok değerli bir sanatçıydı. Kıpır kıpır da bir şarkısıyla bizlerleydi. Şimdi göçebe ezgilerde zamanı yine geriye sarıyorum. Yüzyılların ötesine günümüze fısıldayan kayıp bir dilin izini sürmeye devam ediyorum. Sıradaki durağımız François Atlan ve seslendirdiği o muazzam Seferat ezgisi Una Pastora Yo Ami. François Atlan Fransa'da doğan ve kökleri Endülüs ve Osmanlı'ya kadar uzanan Seferat Yahudi bir ailenin evladı, bir kızı. Klasik müzik eğitimi almış kusursuz bir soprano aslında o. Ancak o sesini 1492'de İspanya'dan sürgül edilen bir halkın hafızasını korumaya adıyor. Seslendirdiği dil ise Ladino dili. 15. yüzyılda Kastilya İspanyolcasını bugün Akdeniz kıyılarında, İstanbul'da, Selanik'te yaşayan o son parçalarını da seslendiriyor. Ladino dili de yine UNESCO atlasında kesinlikle tehlike altında olan diller arasında maalesef. Sokaklardan çekildi, artık sadece bu tür ninnilerde ya da eski şarkılarda yaşatılmaya çalışılıyor. Şarkımız Una Pastora Yo Ami dışarıdan bakıldığında masum bir çoban kız ile aşığının hikayesini anlatır gibi görülüyor. Çevirisi öyle. Ama o şarkının ardında vatanından koparılmış, yollarda hırpalanmış ama aşkı ve kültürü kendine sığınak yapmış bir halkın direnişi yatıyor. Atlan'ın o kristal berraklığındaki vokali kulaklarınızda çınlarken belki de şunu düşünüyor insan. Bir millet ne kadar dilsiz bırakılsa da, bırakılmaya çalışılsa da bir şekilde çıkıyor. Bazen melodilerde, bazen bir ninnide, bazen bir bakışta, bir sözde bile çıkabiliyor diyorum. Ve François Atlan sizlerle, Ladino dilinde Una Pastora Yo Ami sizlerle olacak.

Latino diline bir şarkıyla devam ettik. François Atlan bizlerleydi. Şimdi daha buralardayız. Tahran'ın sokaklarından gökyüzüne, oradan da dünyanın dört bir yanındaki mülksüzlerin kalbine süzülen, narin ama bir o kadar da dik bir ses var. Marjan Farsat. Ve onun aslında derinlerinde hüznü taşıyan, her ne kadar hareketli olsa da Dışep adlı şarkısı sizlerle olacak. Marjan Farsat, İranlı bir animatör, illüstratör ve şarkı yazarı. Birçok becerisi var. Hatta kendi kliplerindeki o şeyleri bile hazırlıyor. O anima kısımlarını da hazırlıyor. Kendi ülkesinde kadınların sanat sahnesinde var olabilmesinin, seslerini duyurabilmesinin ne kadar çetin bir mücadele gerektirdiğini bizler de biliyoruz. O da yaşadı. İran sinemasının ve müziğinin o zarif ama baskı altında tükenmeyen direniş geleneğinden besleniyor Marjan. Şarkılarını söylerken çaldığı küçük piyanolar, akustik gitarlar aslında o büyük politik ve toplumsal ağırlığın karşısında masumane bir çocuk gülümsemesi gibi sanki. Parça söylenen Dışep aslında dün gece anlamında çevriliyor. Kelimenin tam anlamıyla da bir göçmenin evinden, yurdundan ve geçmişinden koparılmış bir ruhun gece yarısı sayıklaması şarkı. Şarkıda rüyada görülen o eski günlerin özlemini, Tahran'ın tozlu sokakları ve insanın içindeki o onarılmaz gurbet duygusu işleniyor ki Marjan Farsat da sürgün kadınlardan bir tanesi. Marjan'ın buğulu ve sakin vokali kulak gürültüsünden yorulan ruhunuza ilaç gibi gelecek şarkı olarak geçecek karşınıza. Şimdi sırada Marjan Farsat ve Dışep sizlerle.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz, Marjan Farsat'ı dinledik. Çok tatlı, güzel bir şarkıydı ki diğer şarkılarını dinlemenizi de tavsiye ederim. Gerçekten hem çizimleriyle hem sesleriyle, şarkının içerikleriyle devrim yapan sanatçılardan bir tanesidir. Ki İran'ı düşündüğünüzde o zorlukların içerisinde çıkan sanatta gerçekten ayakta alkışlanacak türden. Ben Sarya, Göçebe Ezgiler farklı bir program. Dünyanın birçok bölgesinden şarkıları derlemeye çalışıyorum. Bu hafta özellikle kaybolmaya yüz tutmuş dilleri ağırlıklı aldım listeme. O kadar farklı ülkelerden o kadar farklı diller var ki ve baktığınızda o kadar çok kaybolmaya yüz tutmuş diller var ki bazıları ninilerde, şarkılarda yaşamaya devam ediyor ama çok fazla kültürün yok olduğunu da görüyoruz. Her ne kadar kısa kısa da olsa hayatınıza taşımaya çalışıyorum. Bizleri her nereden dinliyorsanız farklı kültürlerle, şarkılarla konuk olmaya çalışıyorum evlerinize. Tabii sadece radyo kültürüne baktığınızda şarkı üzerinden de gitmemek lazım. Radyonun bir nostaljisi de vardır. O yüzden şarkıları sevdiklerinize, kendinize armağan etmek isterseniz telefon numaralarımızı vereyim. 0532 489 74 24 buralardan ulaşabilirsiniz. Venk Radyo'dan ulaşabilirsiniz. Bizleri her nereden dinliyorsanız şimdiden buradan sizlere selam gönderiyoruz. Sizler de selamlarınızı bize gönderebilirsiniz. Bu arada bir mesajımız var. Onu da okumak istiyorum. Merhabalar tüm dinleyicilere, sevgi ve selamlar diliyorum. Ben Leyla Ahmet'ten gönderiyorum mesajı. Sıradaki parçayı çok sevdiğim arkadaşım Mehmet Kızılkurt'a göndermek istiyorum. Programınızı severek dinliyoruz. Emeklerinize sağlık demiş. Bizler de çok teşekkür ediyoruz Leyla. Sevgiler gönderiyoruz. Mehmet, sıradaki şarkı sana gelecek ve senin aracılığınla da tüm dinleyicilerimize göndermek istiyorum. Dediğim gibi sizler de şarkıları sevdiklerinize armağan etmek istiyorsanız bizlere ulaşın. Gerçekten güzel bir kültür, sevdiğim bir alan. O seslerin, kişiyi görmeseniz bile o sevdiklerinize armağan ettiğiniz duyguların, düşüncelerin temsili belki de. Şarkıya geçmeden önce bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Sizler için İskandinav ülkelerinden, Afrika'dan, Costa Rica'ya kadar birçok şarkı seçtim. Tabii yine Kürtçe bir şarkı da olacak. Onlarla devam edeceğiz ama ondan önce reklamlar ve sonrasında Göçebe Ezgiler devam ediyor.
1: Reklamlar.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim: 0530 735 39 21.
6: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikis Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Göçebe ezgilerdeyiz. Şimdi Batı Afrika'nın sıcak ama ritimle atan kalbine Senegal'e gideceğiz. Kulak vereceğimiz isim müziğiyle bir kıtanın vicdanı olan büyük ozan İsmail Lo. Ve aslında çok bilinen eserlerinden bir tanesi Tajabon. İsmail Lo Senegal'in Bob Dylan'ı olarak da biliniyormuş. Müziğinde Batı Afrika'nın geleneksel köklerini modern akustik enstrümanlarla buluşturuyor. Sokaktakilerin, yoksulların, mülksüzlerin ve özellikle kadınların hayat mücadelesinin sesine yüklüyor sanatçımız. Şarkılarını Senegal'in en yaygın ve güçlü yerli dili olan Wolof dilinde söylüyor. Wolof dili sömürgeciliğe ve asimilasyon politikalarına karşı halkın kendi aralarındaki bağı koparmamak için ördüğü en sağlam kültür duvarlarından biri adeta. Şarkımız Tajabon bir ritimle başlıyor ama ritmin altında çok derin ve köklü bir toplumsal gelenek de yatıyor. Tajabon yani Türkiye'deki ya da İslam takvime göre aşırı güne denk gelen, onların kendi kültüründe farklı bir isimle adlandırılan bir festivaldi. Senegal sokaklarında çocukların kapı kapı dolaşıp şarkılar söylediği, kadınların kazanlarda kaynatıp yardımlaştığı, toplumsal dayanışmanın ve neşenin doruğa çıktığı kadim bir şenlik tarzı orada. İsmail Lo da o yumuşak ve buldu sesiyle bu şarkıyı söylerken Batı Afrika'nın o yoksul ama ruhu zengin mahallelerini, komşuluk hukukunu ve hayatın zorluklarına karşı asla kaybolmayan o direngen neşeyi odamıza, odalarımıza, radyomuza taşıyor. Ve şimdi İsmail Lo var karşımızda. Tajabon şarkısı sizlerle.

Afrika'daydık. İsmail Loy bizlerleydi. Tajoban şarkısıyla, farklı bir sesle, farklı bir müzik aletiyle. Şimdi sırada alıştığımız o seslerin, müziğin çok dışında bir ses, bir şarkı var. Yine bu hafta bahsetmiştim, zaten kaybolmak üzere olan dillere yer vermek istemiştim. Onlardan bir tanesi bu şarkı. Ve aslında hiç beklemediğimiz ya da tahmin edemeyeceğimiz bölgelerden bir tanesi. Kuzey Kutbu'nun o buzlu rüzgarları arasında sessizliğin ortasına yükselen inatçı ve özgür bir çığlık var şimdi. Orada bir Sami Lapon halkının büyük sesi olan Mariboine ve unutulmaz eseri var, Gula Gula. Mariboine, İskandinavya'nın kuzeyinde yaşayan yerli halk Sami, yani Laponların, haklarını, kültürlerini ve dillerini müziğiyle dünyaya haykıran cesur kadınlardan bir tanesi, cesur kadın sanatçılardan bir tanesi. Norveç devletinin geçmişte, her ne kadar şu an çok demokratik ülkeler arasında saysak da, Norveçleştirme politikaları var, çok ağır asimilasyonları içeren bu halka karşı ve bu kadim dili, kültürü yok etme noktasına getiriyor maalesef. Hatta bu Samilerin doğayı, dağları, denizleri ve hayvanları taklit ederek söyledikleri geleneksel bir vokal biçimi var, yok diye. Uzun yıllar eskilerde kiliselerde günah ilan ediliyor ve yasaklanıyor bu çalışmalar. Mariboine de işte bu yasaklara baş kaldıran geleneksel yok sanatını caz, rock ve dünya müziği öğeleriyle harmanlayarak dünyaya taşıyan, seslerle sahnelere taşıyan bir isim. Şarkısı ise Gula Gula, kelime anlamıyla dinle anlamındaymış. Şarkı doğanın sesini unutan, kar hırsıyla dünyayı tüketen modern insana, baskıcı zihniyetlere karşı yerli halkın attığı güçlü bir uyarış, hatta belki direniş çığlığı. Mariboine de bu parçada kelimelerden çok ruhuyla, toprağın ve buzun sesiyle şarkı söylüyor. Onun buğuluğu, sarsıcı ve derin vokali belki de Kuzey Kutbu'nun uçsuz bucaksız beyazlığı içinde asırlardır hayatta kalmaya çalışan, kültürünü, dilini korumaya çalışan bir halkın onurlu mücadelesini anlatmak istiyor. Mariboine sizlerle Gula Gula şarkısıyla.

İskandinav ülkelerinden yine yok olmak üzere bir kültürün diliyle, şarkısıyla karşınızdaydık. Farklı bir dil, farklı bir tarzı sizlerle paylaşmak istedim. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son iki şarkımız kaldı. Göçebe Ezgiler'desiniz. Ben Sarıya ilasınız. Saat 9'da programımız bitecek. Pazartesi günleri 8-9'da tekrarını dinleyebilirsiniz. Bu akşamki yolculuğumuzda Akdeniz'den bir şarkı var. O dağlık ve inatçı bir adası var, Korsika. Orada adanın özgürlük sesini ve kaybolmayı yüz tutmuş, dilini dünyaya haykıran efsane bir grup var. I Muvrini. Ve buralarda o yürek dağlayan eserleri, Ma Odie Maveku. Telaffuzum için tekrar özür diliyorum ama gerçekten zor. Bu grup Korsika'ya da küçük muflonlar, yani adaya özgü olan vahşi dağ koyunları anlamına gelen ismi kullanıyorlar. Korsika'da dağ köylerinde çobanların dağlar ve vadiler arasında birbirleriyle hava

0: kamusal alandan silinmek istemişler. Bu grup da işte bu sessizleştirilmek istenen dili şarkıların merkezine koyarak bir halkın hafızasını ayakta tutmak istiyor. Şarkımız Ma, tekrar söylüyorum, Ma Oge Maveku. Ma Odie Maveku. Ama bugün göremiyorum gibi bir çevirisi var. İsmindeki o derin hüzünle başlıyor şarkı. Geçmişteki o sıcak, dayanışma dolu, doğayla iç içe olan o saf günlerini arayan ama bugünün o modern, betonlaşmış ve yabancılaşmış dünyasında onları bulamayan bir insanın iç çekişi. Grup üyelerinin o acılı ve inatçı çok sesli vokalleri, Korsika'nın Sarp kayalıklarında yankılanan birer çığlık gibi adeta. Bu ezgi çalmaya başladığında sadece bir adanın değil, modern dünyanın hengamesinde köklerini, yurdunu ve eski dostluklarını yitiren tüm mazlum halkların ortak hasretini hissedebiliyorsunuz. Şimdi yine telaffuzda zorlandığım bir grup, I Murini ve şarkıları Ma Odie Maveku sizlerle.
1: Quella sera gli eravamo soli, c'era mamma Capuchino e io solo lo Carmino.

Evet sevgili Venk Radyo dinleyicileri, son şarkımıza geldik Göçebe Ezgiler'de. Sıradaki ses sadece bir sanatçı değil, koca bir coğrafyanın, kadim bir tarihin ve sönmeyen bir aşkın en gür, en berrak yankısı. Karşımızda sesiyle Mezopotamya'nın en sert kayalıklarını bile yumuşatan, İran'ın bülbülü ünvanı olan büyük usta Şahram Nazeri. Kirmanşah'tan topraklarında doğan Nazeri'nin hikayesi aslında müziğin nasıl bir köprü olabileceğinin en canlı kanıtı. O, klasik Pers müziğini Mevlana'nın şiirleriyle buluşturan ilk isimlerinden biri olsa da kalbi her zaman Kürt kimliğine ve o toprakların anlatılarına ayırırdı. Nazeri'nin sesi sanki bin yıldır o dağlarda yankılanan bir rüzgar gibi. İçinde hem bilgeliği hem de bitmek bilmeyen o arayışı barındırıyor. Nazeri bu eseri seslendirirken o kadim folk, Kürt folklorunun samimiyetini, klasik müziğin o ağırbaşlı disiplinini öyle bir harmanlıyor ki her o şirin deyişinde insanın içinde bir yerlere o eski dağların o kokusunu, serinliğini uyandırıyor. Hayatını araştırırken bir bilgi de karşıma çıktı. Wikipedia'nın bilgisi bu. 2014 yılında Kırmanşah'ta verdiği bir konserde işte ben Kırmanşahlıyım, Farsça bilmiyorum sözleri içeren bir şarkı, Kürtçe bir şarkı seslendiriyor ve hemen arkasından İranlı yetkililerden kınamalar, Kürt milliyetçiliği suçlamaları geliyor. Baskılar görüyor tabii. Sadece isimler değişiyor, ülkeler değişiyor ama yaklaşım, dile yaklaşım, Kürtlere yaklaşım maalesef ki hep aynı, her yerde aynı. Bu şarkıyı birine armağan etmek istiyorum. Tüm bazı durumlar vardır. Yıllarda bir insanı görmezsin ve yıllar sonra gördüğünde aynı güzellikle, duyguyla devam eder o süreç. O dostluklar, yoldaşlıklar. Benim için de öyle değeri olan biri var. Şu an biraz uzakta olsa da Medine'nin sıcaklığını göndermek istiyorum ona. Sevgili Kamuran, şarkı bizden sana gelsin diyorum. Şahram Nazeri söylüyor, şirin şirin. Ve sevgili Venk Radyo dinleyicileri, kapanışı da yapayım. Bu haftada sizlerin karşısına birçok dilden, kültürden, özellikle kaybolmak üzere olan dilleri seçerek geldim. Haftaya yine farklı dillerle, kültürlerle karşınızda oluncaya dek hoşça kalın diyorum. Güzelliklerle kalın.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Trak yağı ayçiçek yağı 4 litre pet 399 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 309 lira 90 kuruş. Omo aktif renkliler 9 kilogram 399 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng, Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

ونوشا

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun.

Biz de mali u kuçeye, de bazaran u parkan, de her deri u her gavi, bu zamanı xo bağıbır, bu kenunu xevnan bebinin. Zamanı me her tiştemeye, zamanı me hilinu hebunameye.

Koçtari de Lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande. Arabande, hemzi bazarande. Ça beno, labi bo. Bizuane ho kalibike, bizuane ho evnan bevine. Bizuane ho binose, bizuane ho buane. Zuane ma, her çiye mao.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
2: Reklamları dinlediniz.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande. Ça beno, wabi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, tercih ma.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Gostari de Lali, che de beno, kucan de beno. Sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande. Ça beno, wabi bo. Bizuane ho kalibike, bizuane ho evnan bevine. Bizuane ho binuse, bizuane ho buane. Zuane ma, tercih ma.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Guhdaren aziz, le mali u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane xo baxıbı, bu kenunu xevnan bıbinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebunameye.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande. Arabande, hemzi bazarande. Ça beno, labi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, herçiye mao.

değilsek, siz de ağasınız. Siz huysanız, biz de huyuz. Haydan gelen.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.